0: diye kokuyor. Ama bu şişlikleri öyle kokuyor.
1: Ja, nee, man hat sie dir geschrieben, dass sie...